0: Bravo'da derin indirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde 7 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri 16 manat 99 kepik. 12 rulonluk Silpa mutfak kağıdı 9 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 kepik. 1 kilogram kara üzüm 99 kepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogramlı sümüklü dana trikot 15 manat 79 gepik. 1 kilogramlı sümüklü dana gul eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogramlık deygah kereyağı 11 manat 99 gepik. Teklifler 20 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 79 gepik, 1 kilogram soğan 75 gepik. Teklifler 20 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 30 sentyabr tarihine dek 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 gepik, 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 gepik.

0: Bravo da derin indirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 16 manat 99 kepik. 12 rulonluk Silpak mutfak kağıdı 9 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 kepik, 1 kilogram kara üzüm 99 kepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için.

0: Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da derin indirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde. 7 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri. 16 manat 99 kepik. 12 rulonluk Silk Bag mutfak kağıdı. 9 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 kepik. 1 kilogram kara üzüm 99 kepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da derin endirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde. 70 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri. 16 manat 99 gepik. 12 rulonluk Silpa mutfak kağıdı. 9 manat 99 gepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 gepik, 1 kilogram kara üzüm 99 gepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo'da Colgate Total Diş Fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total Diş Macunu'nu Anygaps'te al, Bravo Mobil Tetbikinde, Boz ve Gazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max ve minlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Olur.

0: Bravo'da derin indirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde. 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri. 16 manat 99 gepik. 12 rulonluk silpa metbek kağıdı. 9 manat 99 gepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 gepik, 1 kilogram kara üzüm 99 gepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogramlı sümüklü Dana Antrikot. 15 manat 79 gepik. 1 kilogramlık sümüklü Dana Gol eti. 19 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Deygah kereyağı. 11 manat 99 gepik. Teklifler 20 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 79 gepik, 1 kilogram soğan 75 gepik. Teklifler 20 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 30 sentyabr tarihine dek 1 litrelik Basso pomaz zeytinyağı 9 manat 99 gepik, 2 kilogramlık karif basmati düğü 6 manat 99 gepik.

0: Bravo'da derin indirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde. 70 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri. 16 manat 99 gepik. 12 rulonluk Silpak Mettbek kağıdı. 9 manat 99 gepik. Mehteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 gepik. 1 kilogram kara üzüm 99 gepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da derin indirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde. 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 16 manat 99 kepik. 12 rulonluk Silpak mutfak kağıdı 9 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 kepik, 1 kilogram kara üzüm 99 kepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Super.

0: Bravo da. Derin indirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde. 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 16 manat 99 gepik. 12 rulonluk Silpa mutfak kağıdı 9 manat 99 gepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 gepik. 1 kilogram kara üzüm 99 gepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 30 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Brest-Litovsk kereyağı 16 manat 95 kapik. 1 kilogram Valio kereyağı 22 manat 95 kapik.

0: Bravo'da derin indirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde 7 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri 16 manat 99 gepik. 12 rulonluk Silpa mutfak kağıdı 9 manat 99 gepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 gepik, 1 kilogram kara üzüm 99 gepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Toz ve Gazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo da Toz ve Gazan müsabakasında iştirak et.

Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 30 sentyabr tarihine dek 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat.

0: Gepler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 gepik, 1 kilogram kara üzüm 99 gepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: Bravo'dan Ella'dan Ella Gimet 1 kilogramlı sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik 1 kilogramlık sümüklü dana kol eti 19 manat 99 gepik 1 kilogramlık deygah kereyağı 11 manat 99 gepik Teklifler 20 sentyabr tarihine dek geçerlidir Ella Gimetler için Bravo
1: Doğru seçim
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 79 gepik 1 kilogram soğan 75 gepik. Teklifler 20 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 30 sentyabr tarihine dek 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 gepik. 2 kilogramlık Pemilea 10 1 manat 99 gepik.

0: Bravo'da derin indirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde. 70 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri. 16 manat 99 kepik. 12 rulonluk Silpa metbek kağıdı. 9 manat 99 kepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 kepik. 1 kilogram kara üzüm 99 kepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde. Geçerlidir. Süper kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da derin indirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 16 manat 99 gepik. 12 rulonluk Silpa mutfak kağıdı 9 manat 99 gepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 gepik, 1 kilogram kara üzüm 99 gepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 30 sentyabr tarihine dek 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik.

0: Bravo'da derin indirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde. 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 16 manat 99 kepik. 12 rulonluk Silpa mutfak kağıdı 9 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 kepik, 1 kilogram kara üzüm 99 kepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da derin indirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde. 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri. 16 manat 99 gepik. 12 rulonluk Silpa mutfak kağıdı. 9 manat 99 gepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 gepik, 1 kilogram kara üzüm 99 gepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da derin indirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde. 70 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri. 16 manat 99 kepik. 12 rulonluk Silk Bag mutfak kağıdı. 9 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 kepik, 1 kilogram kara üzüm 99 kepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için. Bravo.

0: Bravo da derin indirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde. 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 16 manat 99 kepik. 12 rulonluk Silpa mutfak kağıdı 9 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 kepik, 1 kilogram kara üzüm 99 kepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da derin indirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde 7 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri 16 manat 99 kepik. 12 rulonluk Silpa mutfak kağıdı 9 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 kepik. 1 kilogram kara üzüm 99 kepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogramlı sümüklü dana antrikot 15 manat 79 kepik. 1 kilogramlık sümüklü dana kol eti 19 manat 99 kepik. 1 kilogramlık deygah kereyağı 11 manat 99 kepik. Teklifler 20 sentyabr tarihine de geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 79 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 20 sentyabr tarihine de geçer.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogramlı sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. 1 kilogramlık sümüklü dana kol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogramlık deygah kereyağı 11 manat 99 gepik. Teklifler 20 sentyabr tarihine de geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 79 gepik, 1 kilogram soğan 75 gepik. Teklifler 20 sentyabr tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 30 sentyabr tarihine dek 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 gepik, 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 gepik.

0: Bravo da. Derin Endirimler Günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde. 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 16 manat 99 gepik. 12 rulonluk Silpak Medpak kağıdı 9 manat 99 gepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 gepik, 1 kilogram kara üzüm 99 gepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogramlık sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. 1 kilogramlık sümüklü dana kol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogramlık deygah kereyağı 11 manat 99 gepik. Teklifler 20 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo!

0: Bravo'da derin indirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde 7 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri 16 manat 99 kepik. 12 rulonluk Silpa mutfak kağıdı 9 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 kepik. 1 kilogram kara üzüm 99 kepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogramlı sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. 1 kilogramlık sümüklü dana kol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogramlık deygah kereyağı 11 manat 99 gepik. Teklifler 20 sentyabr tarihine de geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 79 gepik, 1 kilogram soğan 75 gepik. Teklifler 20 sentyabr tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 30 sentyabr tarihine dek 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 gepik, 2 kilogramlık Pemilea 10 1 manat 99 gepik.

0: Bravo'da derin indirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde. 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri. 16 manat 99 gepik. 12 rulonluk Silpa metbek kağıdı. 9 manat 99 gepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 gepik, 1 kilogram kara üzüm 99 gepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 30 sentyabr tarihine dek biletimlik Basso Pomaz Zeytinyağı 9 mana 99 gepik 2 kilogramlık karif basmati düğü 6 mana 99 gepik.

0: Bravo'da derin endirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde. 7 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri. 16 manat 99 kepik. 12 rulonluk Silpa Medfer kağıdı. 9 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 kepik, 1 kilogram kara üzüm 99 kepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da derin indirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde. 7 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri 16 manat 99 kepik. 12 rulonluk Silpak Metbek kağıdı 9 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 kepik, 1 kilogram kara üzüm 99 kepik. Teklifler 19-20 sentyabr tarihinde geçerlidir. Süper kıymetler için.

0: Bravo Radio'nu dinleyirsiniz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, həll onda.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 30 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Brest-Litovsk kere yağı 16 manat 95 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da derin indirimler günü. Yalnız 19 ve 20 sentyabr tarihlerinde 7 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri 16 manat 99 kepik. 12 rulonluk Silpak Metbek kağıdı 9 manat 99 kepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram qara üzüm 99 qəpik. Təkliflər 19-20 sentyabr tarixində keçərlidir. Super qiymətlər üçün.

Bagajını götür. Şansını sına. 18 Oktyabr tarihine dek. Bravo'da Colgate Total diş fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total diş macununu Anygaps'te al. Bravo mobil tepkiginde. Boz ve kazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al. Bravo'da boz ve kazan müsabakasında iştirak et.

Total diş fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total diş macununu Anygaps'te al, Bravo mobil tatbikinde, Boz ve Gazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo da Boz ve Gazan müsabakasında iştirak et.

0: Borcunu götür. Şansını sına. 18 Oktyabr tarihine dek Bravo'da Colgate Total diş fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total diş macununu Anygaps'te al, Bravo mobil tetkikinde boz ve kazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo'da boz ve kazan müsabakasında iştirak et.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-On, 50 onda.

Total diş fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total diş macununu Anygaps'te al, Bravo Mobil tepkiginde, Boz ve Gazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo da Boz

0: Grey Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Fırçanı seç, Mecunu götür, şansını sınav. 18 oktyabr tarihine dek Bravo'da Colgate Total Diş Fırçası ve kampanyada iştirak eden Colgate Total Diş Mecunu'nu Anygaps'te al, Bravo mobil tetbikinde Boz ve Gazan oyununda iştirak et. Dyson Multistyler, iPhone 17 Pro Max ve binlerle indirim kuponu seni gözlüyor. Belki de nöbeti hediye senin olacak. Odur ki Colgate Total al, Bravo'da Boz ve Gazan müsabakasında iştirak et.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Şirli, Karaçay 5 manat 39 kepik, 2 kilogramlık Femilea 10, 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 30 sentyabr tarihine dek 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 kepik, 2 kilogramlık Femilea 10, 1 manat 99 kepik.